0: Uyuşturucu ipi Fakültü ve Salavat Zakiyeviç Obrayan 319-199-0004 2076 yıl Kazan şehri Tatarstan Urama 18 yıl Biletler salavatkonsert.ru saytında Yaşıklıva 6+.
1: Bulgar Radyosu reklamı hizmeti telefonu 570-50-95.
2: Revif Zaripov.